0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Ekipte teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Gününüzün güzel, gününüzün aydın, gününüzün güneşli olmasını diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Starinem Plovdiv, Eskişehir Plovdiv, Bakanlar Kurulu'nun 143. sayılı kararnamesiyle mimari müzesi ve rezervi olarak ilan edilmiştir ve üzerinden tam 70 yıl geçti. Eski Plovdiv, Plovdiv'in merkez bölgesinde 3 tepede, Nebettepe, Taksim ve Cambaztepe üzerinde yer almakta ve yaklaşık 35 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Eski şehirde Nebettepe Arkeolojik Kompleksi ve Antik Tiyatro gibi sembolik ve eşsiz eserler ve anıtlar bulunmaktadır. Burada Plovdiv'in en eski Ortodoks kiliseleri, uyanış dönemine has dikkat çekici mimari eser niteliğindeki evleri, Hisar Kapı'ya mimari eseri ve aynı zamanda da tamamen korunmuş bir dizi sokakta yer almaktadır. Sevda Dükancı'nın sunumuyla bizler Starinem Plovdiv, eski şehir Plovdiv'i ziyaret edeceğiz ama bir türkünün ardından. Üç ses, üç saz topluluğu söyleyecek. Rumeli dağları alçaklı, yükseklidir diyecek.

Medeniyetler Beşiği şehrin 2. ve 3. asır antik dönem kalıntıları üzerindeki meydanda bir de minare yükseliyor. Dönemin en güzel örneklerinden olan Murat Hüdavendigâr Camii, Cuma veya Bulgarca'da Cumayata olarak bilinir. 14. yüzyılda inşa edilmiş olan bu cami, tek minareli yapısıyla ilgi çekici bir minaresi dediğimiz gibi bulunuyor. Bu meşhur cami hem ibadete açık hem de şehri gezen turistlere de açık. Caminin ön cephesine daha sonraki yıllarda Plovdivli ahşap ustaları tarafından yapılan ahşap süslemeli duvar ve dış cephe de bu camiye farklı ve özel bir atmosfer sunuyor. Gerçekten çok çok çok güzel. Tam orada oturup köpüklü bir Türk kahvesiyle mola yapma zamanı deriz ve ardından Starya Grad Old'dan, yani eski şehre yol alabiliriz. Stalingrad, eski şehir, UNESCO'nun koruması altında muazzam bir atmosfer taşıyan kompleks. Nebet Tepe, Cambaz Tepe ve Taksim Tepe üzerinde kurulmuş eski şehir, Bulgarca'da üç tepeler anlamına gelen Trihılmiye adıyla anılır. 140'a yakın ev 1820-1860 yılların spesifik mimarisini taşır. Oradaki evleri görenler, özellikle de Türkiye'den gelen turistler, semti hemen Safranbolu veya Eskişehir'deki Odun Pazarı veya Cumalı Kızık Bursa gibi evlerin mimarisine benzetir. Ancak bu evler hem Osmanlı'nın o mimarisini taşır hem de yerli zanaatçıların, ahşap oymacıların, ressamların ve sanatçıların ustalıklarını sergiler. Bulgaristan'da da Vazrajdane uyanış devrinin simgesidir. Ahşapla güneşi en iyi betimleyen evler, Avrupa ile İstanbul arasında ticaret yapan zenginler oldukları için Fransa'da, Avusturya'da gördüklerini bu evlere taşır. Örneğin duvarlarda alafranga denilen Fransız usulü duvar kağıdı gibi resim sanatıyla boyamalar. Duvarlarda yerli ustaların ahşap oyma figürleri, tavanlarda keza aynı şekilde. Avrupa'dan alınan mobilyalar, kıyafetler, Türkiye'den getirilen objelerle bu evler gerçekten böyle eklektik bir doğu-batı esansının, sentezinin hissini veriyor. Birçok ev dönemin zenginleri, özellikle de zengin Ermenilere aitmiş. Onlardan en güzide örneklerden biri ise Argir Kuyumcuoğlu'nun evi. Adından da belli olacağı gibi bu evin sahipleri kuyumculukla uğraşırmış. 1847 yılında yapılan muazzam ev daha sonra zengin aile tarafından terk edilir. Ailenin sürgün edildiği söyleniyor. Bir süre tütün deposu olmuş, sonradan şapkacı atölyesine çevrilmiş. 1938 yılında Bölge Etnografya Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Plovdiv turlarında bu ev önündeki fotoğraflar da turun olmazsa olmazları arasında. Balabanova evi, Hintyan evi, Lomartin evi, Doktor Çomakov evi de gezilecekler arasında.

Hisar Kapı'yı unutmayalım. Kuyumcuoğlu evine 250 yıllık böyle taş yoldan varmadan önce mutlaka ya bir gelin damat ya başka bir fotoğraf çekimi görürsünüz mezuniyet balolarında güzel böyle gençlerde keza. Çünkü o üç tepeyi çevreleyen kale surlarından bir kapı hala dimdik ayakta ve bugün de Plovdiv'in tarihi cephesinin simgesi olmuştur. Hisar Kapı. Hisar Kapı'ya. Üç kapıdan biri şu an hala korunuyor. 11. 13. yüzyıldan kalan bu kalenin kapısı en sevilen fotoğraf noktalarından biridir. Osmanlı döneminde bütün bu evler kale surlarının üzerine, onların duvarlarına inşa edilmiştir. Hisar Kapı'nın üst duvarında Kuyumcuoğlu evi, alt duvarında ise Sveti Konstantin Yelena Kilisesi bulunuyor. 1832 yılında inşa edilen kilise, Plovdiv'in resim ustalarının fırçalarından adeta bir sanat eseri gibi süslenmiş, içinde ahşap oymalı ikon çerçeveleri ise altın yaldızla boyanmış ve kiliseye çok farklı bir ders katmıştır. Mutlaka ve mutlaka böyle yoldan giderken sağa girin, Sveti Konstantin Yelena Kilisesi'ni de görün, hatta çok yakında restore edildi. Çiçek ve doğa unsurları detayları ise böyle duvarlarda geç lale devrinin elementlerini görebiliyoruz. Aslında yani dönem olarak da aynı çok çok benzetmeler var. Özellikle Samokov'ta bayraklı camiyle aynı objeler taşıyor. Bu butik kilise diyebileceğim kilise olarak tabir ettiğim yapı böyle güzelliğiyle dikkat çekerken özellikle düğünlerde, nikah ve çocuklara vaptiz törenleri içinde tercih ediliyor. Turumuza böyle susadıysanız kilisenin bahçesinde mermer oluktan akan ve bunarcık yani pınarcık tepesinden gelen buz gibi berrak suyla biraz ferahlayabilirsiniz. Plovdiv'i kuş bakışı görebileceğimiz bir seyir tepesi var. Nebet Tepe. Nebet yani en yüksek nokta olduğu için burada devriyeler nöbet tutuyormuş. Zamanla nöbet oluyor. İki yıldan beri arkeolojik kazılar devam ettiği için hala turistlere kapalı. Dönüş yoluna geçtiğinizde ise antik tiyatro yolunda çok ilginç durak yerleri var.

Mevlevi Hane. Az bilinen ve ne yazık ki bugün kapıları kapalı olan yerlerden biri Mevlevi Hane adlı evdir. Bazı kaynaklara göre evin temelleri 1410 yılında bir Mevlevi ocağına dayanıyor. Bütün Plovdiv ve Eskişehir kompleksinin tek Müslüman ibadet yeriymiş. Dervişlerin kervansarayı ve semazenlerin döndüğü, Sarı Saltuk dergahından alperenlerin geçtiği bir yer olduğu tahmin ediliyor ve aslında böyle Bulgar tarihinde de böyle geçiyor. Mevlevi Hane'nin bahçesinde dervişlerin böyle sükunet ve tevazu içinde girdikleri, kaldıkları, tasavvuf kültürünün olmazsa olmazı çilehane kısmı hala evin bahçesinde duruyor orijinal haliyle. Oraya turistlerle girip Mevlevileri ve semazenleri anlatmak mümkündü. Baudin restoranı olarak uzun yıllar böyle hizmet verdi ev. Ancak Covid-19 pandemisinden sonra kapılarını kapattı ve şimdi Mevlevi Hane'nin sadece beyaz duvarlarını görebiliyoruz. Antik tiyatroya varmadan köşede ise çok eski bir sarı yapı var. Adı üzerinde Sarı Mektep. Tarihi olan bu mektebin dış cephesinde hala orijinal Osmanlıca ve eski Bulgarca kitabeler bulunuyor. 1868 yılında Bulgaristan'ın ilk lisesi, ilk Bulgar lisesi olma özelliğini taşıyan bu mektep İstanbul Merkezi Yönetim'in desteğiyle açılmıştır. Kitabenin hem Osmanlıca hem Bulgarca mektebin Yüce Ekselanslar Sultan Abdülaziz tarafından vatansever Plovdiv halkına hibe edildiği yazılmaktadır ve dediğim gibi o kitabe hala orada duruyor. Bazı tarihçilere baktığımızda örneğin Abdülaziz o zaman bu fermanı yayınlarken Plovdivli özellikle zengin ailelerin çocukları İstanbul'da Robert Koleji'nde okuyormuş, ondan sonra Heybeliada'daki Ruhban Okulu'na gidiyormuş ve çocuklarınızı kendi şehrinizde okutun, kendi şehrinizin de okulu olsun diyerek böyle bir ferman çıkarılmış ve böyle hibelerle Jıldutlu Uçiliş'te Sarı Mektep açılmıştır. Şu an onun yakınında hemen Müzik ve Dans Okulu hala faaliyette. İşte belki de hiç duymadığınız, bilmediğiniz şeyleri de Perşembe Ekspres programından size aktarmaya devam ediyoruz.

Böylece değerli dinleyiciler, gezdik gezdik, Eskişehir'i gezdik, Antik Tiyatro'ya da bu şekilde Plovdiv'de varmış olduk. Antik Tiyatro 2. yüzyılın başında Roma hükümdarı Mark Ulpi Trajan tarafından kurulan muazzam bir yapı. Şimdi bazıları amfitiyatro diyor, ancak Plovdivli tarihçiler onun amfitiyatro değil, tamamen antik Roma tiyatrosu olduğu konusunda hemfikir. 3500 seyirci alan tiyatro 1995 yılında Milli Arkeoloji ve Tarih Anıtı listesine alındı. Plovdiv 2019 Avrupa Kültür Başkenti açılışı, önemli temsil ve önemli konserler burada hala sahne alıyor. Antik tiyatroyu da gördükten sonra Plovdiv'in ana caddesine dönüşe geçiyoruz. Caddeye dönme, lezzetli bir dondurma yeme, sokaklardaki kafelere oturma, en dinamik şehrin insanları ve konuklarıyla Bulgaristan'ın en canlı ve renkli şehrin hayatını hissetme zamanı gelir. Plovdiv'deki ana cadde Bulgar gülü ürünleriyle, el sanatıyla, çiftçi pazarlarıyla, güzel butikleriyle gerçekten tam bir şehir cümbüşü sunuyor. Eğer gece de şehirde kalırsanız mutlaka ve mutlaka Kapana sokak sanatları, daha doğrusu sanat sokaklarının ışıkları altında müzik ve farklı kültürlerinin tatlarını da deneyin derim. Hepinize tavsiye ederim. Gitmeyenlerse bu gezdiklerimiz yerleri bnr.bg Türkçe sitesinden özel röportajlar bölümündeki fotoğraflar sayesinde bir kez daha gezebilir. Bulgaristan Ulusal

0: ölümündeki fotoğraflar sayesinde bir kez daha gezebilir.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, öğlen yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Rute, Radef'e güvence verdi ve NATO her üye devleti savunmaya hazırdır dedi. Başbakan Radef, kara para aklamayla mücadelede gri listeden çıkmanın anahtarıdır açıklamasında bulundu. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Kozlodüğü Nükleer Elektrik Santrali'nin 5. ünitesinin gücü azaltılıyor. Haskovo ve Kırcalı illerinde çiçek hastalığı alarmı, 2 yeni vaka tespit edildi. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hükümet basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı medya kaynaklarına göre ikili Avrupa'daki güvenlik ortamını ve özellikle İran'ın saldırgan eylemlerde bulunma olasılığına ilişkin riskleri görüştü. Mark Rutte, NATO üyesi devletlere yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak ve etkisiz hale getirmek için bölgedeki NATO savunma güçlerinin ve unsurlarının tam desteğini ve hazırlığını bizzat teyit etti. Basın açıklamasında Türkiye'ye yönelik balistik füzelerin yakın zamanda başarılı bir şekilde önlenmesiyle güvenilir savunmaya hazır olunduğunun da kanıtlandığı belirtildi. NATO üyesi bir devlete yönelik herhangi bir saldırı, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın kaynaklanan tüm eylemlerle birlikte kategorik olarak ittifaka yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecektir. Bakanlar Kurulu Koordinasyon ve İşbirliği Konseyi toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Rumen Radev, kara para aklama, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele için alınan önlemler, Bulgaristan'a sözüm ona gri listeden çıkmak için güçlü bir konum kazandırıyor dedi. Kabinenin sadece suistimalleri ortaya çıkarmakla kalmayıp bunların önlenmesi için mekanizmalar oluşturmak üzere de çalıştığını sözlerine ekleyen Başbakan Radev, finansal akışların şeffaflığı için Sigma sisteminin önemli bir araç olarak vurguladı. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin kamu ihalesi analiz eden ve bunların %30'undan fazlasında yalnızca bir aday tespit eden Sigma

sisteminin şirketler arasındaki bağlantıları izlemek ve olası yolsuzluk uygulamalarını tespit etmek amacıyla ticaret siciline bağlanmak üzeredir. Su, kanalizasyon ve yol onarımları için referans fiyatların getirilmesi ve ayrıca TOL sistemi, Gümrük ve Ulusal Gelirler Ajansı arasında daha iyi koordinasyon sağlanması yönünde de çalışmalar devam etmektedir. Başbakan Rumen Radev'in açıklaması, mali eylem görev gücüne yapılacak bir sonraki raporlama ve bu güce temsilcilerinin beklenen Bulgaristan ziyareti öncesinde yapıldı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos günü Kozlodu Nükleer Elektrik Santrali'nin VVVR-1000 tipi 5. ünitesinin kapasitesi önleyici olarak yaklaşık 120 megawatt azaltılacak. Bu karar devam eden benzeri görülmemiş ve kritik düzeydeki Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşmesi ortamında santralin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik önlemlerin bir parçasıdır. Bulgaristan bölümünden önce nehir seviyelerine ilişkin tahminler düşüş eğilimini göstermeye devam ediyor şeklinde açıklamada bulunan Enerji Bakanlığı, aşırı meteorolojik ve hidrolojik koşullar nedeniyle bir enerji ünitesinin gücünü azaltmaya yönelik önlemin Kozloduy Nükleer Santrali'nin 52 yıllık işletme tarihinde ilk kez uygulandığını belirtti. Engelli vatandaşlar kayıtsızlığa karanlık, haklarımıza ışık sloganıyla Sofya'nın merkez caddelerinde akşam yürüyüş

düzenledi. Etkinlik Mobilnus Hareketi tarafından organize edildi. Katılımcılar ellerinde ışıklı semboller taşıyarak Sofya Belediye binasından yola çıkıp Halk Meclisi binasına kadar ulaştılar. Amacımız engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve görünür olmak. Parlamentodan kişisel yardıma ilişkin yeni bir yasa, bölgesel uzman hekim komisyonunda TELK reformları ve engelli bireylerin kamusal, kültürel ve ekonomik hayata sosyal entegrasyonu için bir sistemin getirilmesini talep ediyoruz diyen Mobilnus hareketinin kurucusu Mariana Harizanova ayrıca kentsel ve özel ulaşım ile asansörler de dahil olmak üzere erişilebilir ortamla ilgili sorunlara da dikkat çekti. Hareket bugüne kadar 3 protesto düzenledi. Ancak talepleri karşılık bulmadı. Mariana Harizanova, meşaleleri kurumların pencerelerine getirdik ve eğer şimdi bizi fark etmezlerse bir gün sonra pencerelerin altında duracağız dedi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Simeonovgrad'ın Tianovo köyünde ve Kırcali'nin Miladinovo köyünde olmak üzere iki yeni koyun keçi çiçeği vakasını tespit etti. Tianovo köyünde 33 koyunun bulunduğu bir çiftlikte ikinci bir salgın tespit edildi. Çiftlik sahibi hastalık şüphesi durumunda köy muhtarını bilgilendirdi. Bunun ardından bilgi Haskovo Gıda Güvenliği İl Müdürlüğü'nden veteriner hekimine iletildi. Kırcali'nin Miladinovo köyünde 20 kilometrelik bölgedeki kontrol çalışmaları kapsamında yapılan inceleme sırasında 91 koyunun bulunduğu çiftlikte ilk salgın tespit edildi. Her iki vaka için 5 kilometrelik koruma alanı ve 20 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Değerli dinleyiciler, BNR Vidin Radyosu'ndan Teodora Yordanova'nın aktardığı üzere Montana ilinde uzayın derinliklerinden gelen olağanüstü bir hazine, 1 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bir meteorit keşfedildi. Bu olağanüstü buluntu Stara Planina, Sıra Dağları'nda bir ağacın köklerinde yaklaşık 65 santimetre derinlikte yerel bir amatör tarafından metal dedektörü yardımıyla keşfedildi. Göktaşının ilk analizleri yüksek nikel içeriği gösteriyor. Bu da dünya dışı kökenin başlıca göstergelerinden biridir. Ayrıntılı laboratuvar testlerinden, sertifikasyon sürecinden ve Dünya Meteorit Birliği'nin resmi meteorit bültenlerine dahil edilme prosedüründen geçecektir. Bu amaçla küçük bir örnek derinlemesine laboratuvar analizi için bir Fransız bilim insanına gönderilecek. Dünya Meteorit Birliği'nden Kirill Stamenov, eğer işlem başarıyla tamamlanırsa bu Bulgar Altın ve Meteorit Arayıcıları Derneği'nin kurulmasından bu yana Orlovdol meteoritinden sonra resmi olarak tescil edilen İkinci Bulgar meteoriti olacak. Dünya bülteninde listelenen birçok meteorit var. Ancak bunların hepsi çok daha uzak geçmişte bulundu, dedi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan ile olan Kalotina sınır kapısında çıkış ve Türkiye ile olan Kapitan Andreu sınır kapısında girişte binek araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 23 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 190 yangın ihbarı alındı ve toplam 154 yangın söndürüldü. Hava durumu. Önümüzdeki gece boyunca açık hava hakim olacak. Gece yarısından sonra doğu bölgelerde bulutlu hava görülecek. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Öğleden sonra dağlarda ve Batı Bulgaristan'da bulutlanma artacak ve yer yer hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 34 ile 39, başkentte ise 35 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra Batı Bulgaristan'daki dağlarda bulutlu hava seyredecek ve yer yer kısa süreli

Yağmur yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 30, 2000 metrelerde ise 21 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek, doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26-29, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 24 Ağustos 2026 tarihinde pazartesi günü FM 104,3 MHz'ten yayın yapan Benere Venet 5 vericisi saat 13 ile 15 arasında teknik bakıma alınacak. Benere Türkçe yayınlarını da aktaran vericinin bakıma alınmasıyla sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kuzeydoğu Bulgaristan'daki dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız haftaya başlarken programını binar.bg Radyo Kırcalı sitesinden saat 13 ile 14 öğlen canlı olarak online takip edebilir veya akşam saat 20 ile 21 arasında tekrarını 104,3 frekansından dinleyebilir. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Cuma öğleden sonra programını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi yine dini içerikli bir program olacak bu programımız. Ona göre kendimizi hazırlayalım. Tabii önümüzde Mevlid kandili var. Peygamber Efendimizin mübarek doğumunu yad ettiğimiz, andığımız ve eskiden kandillerle süsleyenerek kutladığımız, kandillerle güzelleştirerek geceyi aydınlattığımız, ihya ettiğimiz Mevlid kandili, Mevlid gecesi önümüzdeki 24 Ağustos'ta. Onun için pek tabii ki her zaman olduğu gibi Mevlid kandilini konuşacağız. Peygamber Efendimizin mübarek mevlidini, doğumunu ve bu vesileyle Peygamber Efendimizin hayatını anlatan, onun sevgisine adanmış olan mevlidi, Mevlid-i Nebi'yi edebi eser, aynı zamanda dini hayatımıza renk katan meşhur mevlidi konuşacağız. Zira Mevlid-i Nebi asırlardır bizim gönüllerimizi besliyor. Kimliğimizi besliyor, kimliğimizi hatta şekillendiriyor. Acizane Bulgaristan'daki Mevlid uygulamasını Bulgaristan Müslümanlarının kimliğini şekillendiren en önemli sütunlar arasında değerlendiriyorum. Bunu farklı vesilelerle dile getirdim. Hem ilmi çalışmalarla hem de dini açıdan hem de kimliğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu biz Mevlid'i daha iyi anladığımızda, daha iyi tanıdığımızda, daha iyi bildiğimizde anlamış oluyoruz. O yüzden bugün sizlerle Mevlid kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'i yad edeceğiz, Mevlid-i Nebi'yi konuşacağız.

Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz 1400 küsür sene önce bu dünyayı teşrif ettiler. Peygamber Efendimizin doğumuyla yeryüzü, dünya karanlıklardan aydınlığa yöneldi. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin doğumu insanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. İnsanlık tarihi açısından sadece Müslümanlar, sadece Araplar, sadece Türkler, sadece şunlar bunlar değil. İnsanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz gelişiyle insanlığa karanlıktan nasıl çıkıp aydınlığa yönelileceğini gösterdi ve bunu sadece tebliğ etmekle, sadece anlatmakla, sadece dile getirmekle kalmadı, fiilen de gösterdi ve onun yaşadığı çağa saadet devri dediğimiz asr-ı saadet, yani mutluluk, huzur, güzellikler çağı adı verildi. Çünkü hakikaten çok kısa bir zamanda,

Bu kısa bir zaman dediğimizde Peygamber Efendimizin nübüvvetini esas alırsak, peygamberliğini esas alırsak 23 senedir. 23 sene içerisinde pek tabii ki bunun bir stratejisi var. Stratejiyi çizen de, planı yapan da Cenab-ı Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz onun uygulayıcısı, hayata taşıyıcısıdır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizi biz her zaman daha iyi anlamak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hem daha iyi bir Müslüman olmak için, hem daha iyi bir insan olmak için, hem daha huzurlu bir toplum inşa etmek için Peygamber Efendimizi anlamamız gerekiyor. Anlamak için de onu tanımamız ve çok boyutlu, farklı yönleriyle Peygamber Efendimizi tanımamız gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hakikaten bir hakikat taşıyıcısı. Yani biraz belki tekrar oluyor, tatoloji oluyor. Yani hakikaten hakikat taşıyıcısı. Hadi diyelim ki gerçekten bir hakikat taşıyıcısıdır. Ve hakikat da farklı tezahürleri olan, farklı şekillerde görünen bir olgudur. Hayata yansımaları farklı şekilde olmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz'i birisi bakar, onda ticari yönü görür. Bir tüccar Muhammed'i görür. Allahümme salli ala Muhammed diyelim. Başka birisi bakar, bir aile babası, bir baba olarak Peygamber Efendimiz'i görür. Birisi bir eş olarak Peygamber Efendimiz'i görür. Birisi çok dindar birisi olarak görür. Hani hayatını dine adamış ve kapalı bir münzevi bir hayat yaşayan birisi olarak görür. Birisi ise toplum içerisinde arkadaşlarıyla birlikte, ashabıyla birlikte onu elinde kazma kürek iş yaparken görür. Birisi işte bir kediye bakarken, kediyle ilgilenirken görür. Birisi bir köpeğe su verirken görür vesaire vesaire. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i biz çok yönlü birisi olarak görmemiz gerekiyor ve onun bu farklı yönlerini iyi tanımak için gayret etmemiz gerekiyor. Bu da Peygamber Efendimiz'i her daim bizim meclisimizin ana merkezinde tutmamız gerekiyor. Ana köşesine oturtmamız gerekiyor ki onun farklı yerlerini, farklı taraflarını, farklı boyutlarını izleme imkanımız olsun ve görme imkanımız olsun. Ondan sonra da onu örnek alma imkanımız olsun. İşte bu vesileyle Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebi çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü asırlardır Peygamber Efendimiz'i bizlere anlatan, tanıtan, tanıtmaktan da öte onunla hemhal kılan, yani aynı ortamda buluşturan, onunla aynı duyguları paylaştıran bir mevlidimiz var. Bir mevlid kültürümüz var. Ve bunu eğer çizgiden uzaklaşmadan, esaslarına dayalı olarak, farklı bir takım hurafeleri içine sokmadan bir mevlid uygulamamız olursa, bu ancak bizim Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi arttıracaktır. Peygamber Efendimiz'e olan yakınlığımızı güçlendirecektir. Çünkü bir mevlid demek bir araya gelmek demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'in hayatını konuşmak demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'in uygulamalarını bir şekilde belki günümüz şartlarında farklı bir yöntemle, farklı bir ortamda hayata taşımak, hayata dökmek demektir. Onun için aslında sadece bir doğum zamanı, bir doğum veya bir doğum yeri anlamına gelen Mevlid'in Peygamber Efendimizle ilgili olması durumunda Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan Mevlid'in bizde bir Mevlid kültürü haline gelmesi ve Peygamber Efendimizin doğumunu, hayatını, ahlakını, onun güzelliklerini, onun mesajlarını bizlere

ve anlatan bir edebi eser etrafında bir kültür oluşması. Yani merasiminden tutun da dini boyutundan tutun da yemek ikramına hediyeleşmesine kadar bir mevlid kültürünün oluşması çok anlamlı bir şeydir ve bizim hayatımıza güzellik katan bir uygulamadır. Mevlide bu açıdan baktığımızda ve Peygamber Efendimiz'e asırlardır duyulan sevginin, hürmetin ve bağlılığın kültürel, dini ve kültürel bir tezahürü olarak Mevlid'i gördüğümüzde Mevlid bizlere çok şeyler kazandıracaktır.

Allah'ım, beni Peygamber Efendimizin doğduğu Nisan ayının yağmurları gibi masum, bereketli ve hayırlı eyle.

Değerli dinleyiciler, bugünkü programımıza gönüllerimizi ve kimliğimizi besleyen Mevlid-i Nebi başlığını uygun gördük. Gönüllerimizi besliyor ve kimliğimizi besliyor. Bakın iki tane önemli şeye vurgu yapıyoruz. Tabii bu Mevlid'in farklı boyutlarından sadece ikisini esas alıyoruz. Gönüllerimizi beslemesi

Peygamber Efendimiz'e duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmet ve bağlılıkla, ona sadakatle ilgili bir husustur. Aynı zamanda gönüllerimizi beslemesi mevlid kültürü içerisinde, mevlid cemiyetlerinde veya mevlid merasimlerinde, biz daha doğrusu belki cemiyettir ama merasim de kullanılmaktadır. Ama cemiyet denmesi, bence parantez açarak söylüyorum, cemiyet denmesi, mevlid cemiyeti denmesi daha doğru bir kavram olsa gerek. Çünkü bazen merasimler işin ruhunu kaybettirebiliyor. İşin ruhu kaçabiliyor merasimlerde. Onun için cemiyet daha doğal, daha sivil, daha yapmacıktan uzak, yani bir şeydir, toplanmadır, buluşmadır veya işte meclistir bunun diğer adı. Diğeri de işte buluşma, daha Türkçe söyleyecek olursak. İşte bu mevlid meclislerinde, mevlid cemiyetlerinde Kur'an-ı Kerim'in okunması, o esnada salavat-ı şerifler getirilmesi, sonunda tekbirler getirilmesi, mevlid esnasında mevlid metninden başka, ki mevlid metni de hem edebi hem de musiki yönüyle çok üstün bir eserdir, şaheserdir. Onunla birlikte arada ilahiler ve kasideler okunması, Peygamber Efendimizin hayatından belirli bölümlerin aktarılması bizim gönüllerimizi beslemektedir. Bununla birlikte işte bizler bir araya gelerek aramızdaki muhabbetin artması, bu da gönüllerimizi besleyen, ruhlarımızın gıdası olan, yani bir ünsiyet peyda etmesi, yani bir yakınlık doğurması, bir ülfet meydana getirmesi, bir ilgi, sevgi, yakınlık meydana getirmesi hakikaten gönüllerimiz için şifadır. Bu özellikle günümüz için insanı açısından son derece önemli bir husus. Çünkü günümüz insanı yalnızlığa mahkum edilmeye çalışılan bir varlıktır. Günden güne insan yalnızlaşmaktadır. Hepimiz için geçerli bu. Bundan hiç kimsenin böyle yok bende böyle bir şey yok deme hakkı yok. Çünkü herkes yeri geldiğinde bir yalnızlaşıyor. Bu yalnızlaşma bizim Rabbimizle bağımızı kuvvetlendiren yalnızlaşma da değil. Yani inziva gibi, bir köşeye çekilme, bir itikaf gibi, bir hani gecenin belli bir yarısında yapılan, yalnız yapılan ibadetler gibi değil. Bu bizi yalnızlaştırıyor. Hatta yalnızlaştırmaktan da öte, bizi bir kutu içerisine, yani bir televizyon içerisine, bir bilgisayar içerisine, bir telefon içerisine, hatta içerisine bile almadan, yani onun ekranına sabitleyip bizi yalnızlaştırıyor. Çoğu zaman yanımızda olan bitenlerin bile farkına varamıyoruz. İşte böyle bir zaman diliminde gönülleri besliyor Mevlid-i Şerif. Çünkü insanlar bir araya geliyor ve insanlar arasında bir muhabbet oluşuyor. Bununla birlikte yine Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ın adını anmak için bir araya gelen insanlara melekler de katılır, melekler de eşlik eder ve onlar için, müminler için istiğfar ederler. Bu hele hele biz seni ancak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik denilen peygamber için bir araya gelindiğinde, yani Allah'ın insanlar arasından seçip insanlığa rehberlik etmesi, kıyamete kadar alemler için rehber olarak gönderdiği peygamber sevgisi etrafında bir araya gelmek hakikaten gönüllerimize şifadır. Gönüllerimize şifadır. Şimdi modern anlayışa göre insan insanın kurdudur.
Hani bir şey var ya, böyle bir sentez var. İnsan insanın kurdudur. Bu İslami bakış açısıyla uyuşmayan bir sentezdir. İslami bakış açısı insan insanın şifasıdır. İnsan insana, insanın gönlüne şifa veren birisidir şeklinde bakmamız gerekiyor. Veya insan insanın ilacıdır. Bunu bu şekilde baktığımızda hakikaten Mevlid'in bu ortamda bizler açısından son derece önemli olduğunu anlıyoruz. Bir de Mevlid'i farklı vesilelerle tabii yapıyoruz ama Mevlid'i sadece geçmişi hatırlamak, hani Peygamber Efendimiz'in dönemini hatırlamak veya işte ölmüşlerimizi hatırlamak için değil de peygamber sevgisini, Peygamber Efendimiz'in özelliklerini, güzelliklerini bugüne taşımak için yaptığımızda o zaman Mevlid etkisini gösterir. Yoksa Mevlid'i sadece anlamadığımız bir kaç satırı okumaktan ve böyle gelişi güzel bir ikramda bulunmaktan ibaret bir şey. Ne dinleyeni var, ne okuyanı okuduğunun farkında, ne dinleyeni var. Böyle kapalı bir ortamda işte 3-5 para vermek, biraz da 3-5 para kazanmak, biraz da azıcık da şöyle bir kalbimiz rahatlasın, gönlümüzü huzura kavuşturalım düşüncesiyle yaptığımız Mevlid'in etkisi fazla olmaz. Yapılmasın demiyorum ama ruhsuz bir Mevlid olur. Mevlid'e ruh yüklememiz gerekiyor ki o da bize ruh versin.

Kıymetli dinleyiciler, Mevlid-i Şerif, Peygamber Efendimizin doğumunu anma. Gönüllerimizi Hazreti Peygamber sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'e muhabbetle, kimliğimizi ise onun örnek hayatıyla besleyen bir vesiledir. Ve bizleri dünya telaşından bir tarafa, diğer taraftan da ahiret gününde cezadan, azaptan, cehennem azabından kurtulmamıza vesiledir Mevlid. Şunu söylemiyorum, Mevlid okutan garanti etti cenneti, cehennemden kurtuldu. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah bizlere belirli emirler vermiş, belirli yasaklar vermiş, onlara uymamız gerekiyor. Mevlid ise bizleri o emirleri yerine getirmeye teşvik ediyor. Bizleri o haramlardan kaçınmaya teşvik ediyor. Bizleri daha iyi insan yapma yolunda bir taş, o döşenmiş bir taş olarak, yola bir döşenmiş bir taş olarak bakmamız gerekiyor Mevlid-i Şerife. Yoksa Mevlid'imi okuttum, senede bir Mevlid'imi okuttum, cennetim garantili. İşimi tamamladım. Artık ne namaz ne niyaz. Böyle bir anlayış Mevlid'in ruhuna aykırıdır zaten. Çünkü Peygamber Efendimiz'i anlatan Mevlid-i Şerif bizlere Peygamber Efendimiz'in özelliklerini anlatırken onun neler yaptığını, ahlakının nelerden ibaret olduğunu, nelere inandığını öyle oradan başlıyor zaten. Allah adın bahrinde Peygamber Efendimiz'in üzerinden bize nelere inanmamız gerektiğini, nasıl inanmamız gerektiğini, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının neler olduğunu, isimlerinin neler olduğunu anlatıyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in doğumuyla dünyanın nasıl aydınlığa çıktığını, Peygamber Efendimiz'in hangi ahlaki özelliklere sahip olduğunu, Peygamber Efendimiz'in hangi ibadetleri yerine getirdiğini bizlere Mevlid anlatıyor. Ve bizlere örnek olarak Peygamber Efendimiz'i sunuyor. Bununla birlikte özellikle Miraç'a geniş bir yer ayrılıyor Mevlid'de. Niye? Çünkü Miraç namaz ile ilgili bir yaşanmış bir olaydır. Mucizevi bir olaydır. Evet, Peygamber Efendimiz'in mucizesidir. Ama o mucizenin özü ise, o mucizenin bize dönük yüzü ise namazdır. Hani Peygamber Efendimizin Cenab-ı Allah'a mülaki olması bir mucizedir. O an, o gecede yaşananlar bir mucizedir. Ama bize dönük tarafı bizim Cenab-ı Allah'la buluşmamız anlamında yorumlayabileceğimiz Miraç'ın diğer yüzü ise namazdır. Hem Kudüs'te Peygamber Efendimizin Kudüs'te kıldırmış olduğu namaz, hem beş vakit namazın farz kılınması bizlere son derece önemli bir mesaj vermektedir. Onun için Mevlid'i okurken biz bunları da öğreniyoruz. Bunlar da bizlere aşılanmış oluyor. Onun için bu Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle diyoruz Mevlid, bizim kimliğimizi ve onun örnek hayatı, ona olan sevgimiz ve devamında da onun örnek hayatını hayatımıza taşımamız bizlerin kimliğimizi de besleyen bir vesile olmaktadır. Onun için Süleyman Çelebi Hazretleri de

Mevlidine vesiletün necat, kurtuluş vesilesi adını vermiştir. Yani Mevlid'i okudun, kurtuldun değil. Mevlid'i okudun, onun öğütlerine uydun, devamında kurtuldun. Yani bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Süleyman Çelebi'nin vesiletün necatı pek tabii ki Mevlid dendiğinde aklımıza ilk o geliyor. Aslında Mevlid, Arapça yazılmış Mevlidler var. Hatta Mevlid'in ilk örneklerini adı Mevlid olmamakla birlikte, yani aynı ruhta Peygamber Efendimiz'i metheden, Peygamber Efendimiz'in özelliklerini öven bazı şiirlerin, edebi eserlerin daha Peygamber Efendimiz zamanında Hassan bin Sabit, işte Kâb bin Malik tarafından yazıldığını biz biliyoruz. Daha sonra ise Mevlid adı verilen eserler ortaya çıkmış. Nihayet Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 700 sene sonra, hatta 600-800'e yakın sene sonra Süleyman Çelebi Mevlid'i, ondan önce yazılan Türkçe Mevlidler de var ama Süleyman Çelebi öyle bir eser ortaya koyuyor, öyle bir muhabbetle, peygamber sevgisiyle öyle bir eser koyuyor ortaya ki günümüze kadar dünyanın dört bir tarafında bu eser okunmaya devam ediyor. Bu eserin en önemli özelliklerinden birisi ise Türkçe yazılmış olmasıdır. Bizlere bu eser Mevlid, yani Türkçe okunan Mevlid, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, bizlerin hani kimliğimiz açısından da son derece önemli olduğunu biz görüyoruz. Bir taraftan dini kimliğimizin inşa edilmesinde, yani o çerçevede bir Muhammedi sevgi, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet etrafında şekillenen bir kimlikten söz ediyoruz. Nur-u Muhammedi'den aydınlanmış, nurlanmış bir kimlikten, Müslüman kimliğinden söz ediyoruz. Böyle bir kimlik inşa ediyor Süleyman Çelebi vesiletün necatıyla. Bize kurtuluş yolunu bu şekilde gösteriyor. Bununla birlikte bir sağlam bir tevhid inancı bizlere öğretiyor. Ama bunu yaparken de bizim dil kimliğimizi de, dilimiz çünkü kimliğimizin temelinde, dilimizi de inşa ediyor. Dinimizi inşa ederken dilimizi de inşa ediyor. Dini kimliğimizi ve dil kimliğimizi. Çünkü Türkçe okunuyor. Hani bir yazar diyor, Süleyman Çelebi'nin en büyük hizmeti camilere Türkçeyi sokmasıdır diyor. Çünkü daha önce, yani camilerde genelde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okunuyor, Arapça okunuyor, ezan Arapça okunuyor, tekbirler vesaire, hatta hutbeler bile belli bir döneme kadar sadece Arapça okunuyor. Ama Mevlid camiye giriyor ve Türkçe olarak okunuyor. Ve Türkçe okunması, bunun defalarca okunması, defalarca dinlenmesi bizim dil kültürümüzü, dil hazinemizi, Türkçe söz varlığımızı zenginleştiriyor. Dolayısıyla kimliğimizi, dil kimliğimizi de güçlü bir şekilde desteklemiş ve beslemiş oluyor. Onun için

0: Bunu bir de şöyle ifade edelim. Güzel duyguların yaşandığı bir anda dilin öğrenilmesi, dilin insanın beynine ve gönlüne nakşedilmesi çok daha kolay oluyor. Güzel anların yaşandığında. Buna eğitimde sugestopedi, dil eğitiminde sugestopedi metodu diyorlar. Böyle güzel duygularla, güzel duygular yaşadığınız bir anda çok daha kolay yerleşiyor kafanıza bazı şeyler. İşte onun için mesela Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula dedikten sonra hem bunu anlıyoruz hem de bir tını, bir vezin, bir şiirsellik yerleşiyor kulağımıza, oradan bir yerlere yerleşiyor ve bizim kimliğimizi de şekillendirmiş oluyor bu yöntemle Mevlid. Bu açıdan da Mevlid'e bakmamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Onun için Mevlid'i okurken, okuturken en güzel bir şekilde yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi'nin yıl dönümüne yakın bir zamanda, yani 24 Ağustos'ta idrak edeceğimiz Mevlid Kandili, Mevlid gecesine arefesinde, gecesinin arefesinde Mevlid-i Şerif'i konuşuyoruz. Mevlid-i Şerif'in gönüllerimizi ve kimliğimizi nasıl beslediğini, bizleri nasıl inşa ettiğini konuşuyoruz. Birkaç hususu daha vurgulayarak bu programımızı tamamlamış olacağız. Mevlid, değerli dinleyiciler, geçmişten miras aldığımız bir merasim, bir kutlama, bir vecibe olmaktan da öte geleceğe taşıdığımız bir emanet olmalıdır. Bunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü hepimiz az çok mevlide katılmış, hele hele güzel mevlitlere katılmış insanlar, neredeyse hepimiz bir şekilde bunlara katılmışızdır. Güzel duygular yaşadık. Gönlümüzün bir tarafında, aklımızın bir tarafında o güzel hatıralar hala varlığını sürdürüyor. Bunu özellikle belli yaşın yukarısındakiler için söylüyorum. Çünkü hele hele komünizm döneminde yaşamış olanlar bunu daha iyi anlarlar. O güzel duyguların, o hakikaten kurtarıcı vesilenin bizler için ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyorlar. Ama işi orada bırakıp sadece bir geçmişte kalmış bir olay olarak bırakırsak, o zaman biz tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Onun için bizim yapmamız gereken bu güzellikleri geleceğe de taşıyabilmektir. Geleceğe taşınması gereken bir emanet olarak görmektir. Burada da birkaç hususun altını çizmemiz gerekiyor. Mevlid'i gelişi güzel yapmamamız gerekiyor. Bir, gelişi güzel mevlid nedir? İkide bir mevlid yapıp hemen böyle formalite icabı, yani az önce de söyledim, ne okuyanı okuduğunun farkında, ne dinleyeni dinlediğinin farkında, dinleyici varsa tabii ki, sadece bir veya iki kişi

telli hoca olması da gerekmiyor. Güzel sesli, hoş edalı kişilere okutmamız gerekiyor ki hem sözüyle hem sesiyle tesir etsin. İnşallah kalbindeki samimiyet de, samimi duygular da onlara eşlik ederse, sesine, sadasına, sözüne eşlik ederse onun tesiri çok daha fazla olacaktır. Ve Mevlid'in daha faydalı olabilmesi için de bir kere Bulgaristan açısından, Bulgaristan Müslümanları açısından son derece önemli 3 nokta var. Birincisi, Mevlid'i yaşatmamız gerekiyor. Mevlid geleneğimizi yaşatmalıyız. Ancak dediğim gibi onu kuru bir şekilde değil, dolu dolu yaşatmamız gerekiyor. Yoksa Mevlid'i eleştiren bazı selefi görüşlü, İslam'ı sadece kendilerinin doğru bildiklerini, anladıklarını zanneden, vehmeden bazı insanlara koz vermiş oluruz. Doğru bir şekilde dolu dolu mevlidler olmazsa. Mevlid kültürünü yaşatmamız gerekiyor dedik. İkincisi, anlatmamız da gerekiyor. Mevlid'in güzelliklerini çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Onların anlamasını sağlamamız gerekiyor. Bu belki de zor, daha zor olan şeylerden birisidir. Çünkü bizim o yaşadığımız güzellikleri onlar anlamıyorsa bir problem var demektir. İşte onu onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Üçüncü nokta ise Mevlid'i yaşamamız gerekiyor. O da Peygamber Efendimizin hayatını örnek alarak, onun ahlakını hayatımıza taşıyarak mümkün olacaktır. Ve nihayet Mustafa'yı görmeden ölmek bize derdi hasret oldu canı dilimize diyerek peygamber muhabbetiyle sizleri selamlıyor. Peygamber Efendimizin Mevlid-i Nebisini, Mevlid-i Şerifini kutluyorum. Cenab-ı Allah bizlere Peygamber Efendimizin muhabbetiyle yaşamayı ve Peygamber Efendimizin muhabbetiyle onun huzuruna çıkmayı nasip eylesin duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını sunacağız. Devamlı bugün saat 13'te yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Rute, Radef'e güvence verdi ve NATO her üye devleti savunmaya hazırdır dedi. Başbakan Radef, kara para aklamayla mücadelede gri listeden çıkmanın anahtarıdır açıklamasında bulundu. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Kozlodüy Nükleer Elektrik Santrali'nin 5. ünitesinin gücü azaltılıyor. Haskovo ve Kırcalı illerinde çiçek hastalığı alarmı, 2 yeni vaka tespit edildi. Şimdi haberler. Başbakan Rume Radef dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hükümet basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı medya kaynaklarına göre ikili Avrupa'daki güvenlik ortamını ve özellikle İran'ın saldırgan eylemlerde bulunma olasılığına ilişkin

riskleri görüştü. Mark Rutte, NATO üyesi devletlere yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak ve etkisiz hale getirmek için bölgedeki NATO savunma güçlerinin ve unsurlarının tam desteğini ve hazırlığını bizzat teyit etti. Basın açıklamasında Türkiye'ye yönelik balistik füzelerin yakın zamanda başarılı bir şekilde önlenmesiyle güvenilir savunmaya hazır olunduğunun da kanıtlandığı belirtildi. NATO üyesi bir devlete yönelik herhangi bir saldırı, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın kaynaklanan tüm eylemlerle birlikte kategorik olarak ittifaka yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecektir. Bakanlar Kurulu Koordinasyon ve İşbirliği Konseyi toplantısında açıklamada bulunan Başbakan Rumer Radev, kara para aklama, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele için alınan önlemler, Bulgaristan'a sözüm ona gri listeden çıkmak için güçlü bir konum kazandırıyor dedi. Kabineniz sadece suistimalleri ortaya çıkarmakla kalmayıp bunların önlenmesi için mekanizmalar oluşturmak üzere de çalıştığını sözlerine ekleyen Başbakan Radev, finansal akışların şeffaflığı için Sigma sisteminin önemli bir araç olarak vurguladı. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin kamu ihalesi analiz eden ve bunların %30'undan fazlasında yalnızca bir aday tespit eden Sigma sisteminin şirketler arasındaki bağlantıları izlemek ve olası yolsuzluk uygulamalarını tespit etmek amacıyla ticaret siciline bağlanmak üzeredir. Su, kanalizasyon ve yol onarımları için referans fiyatların getirilmesi ve ayrıca tol sistemi, gümrük ve ulusal gelirler ajansı arasında daha iyi koordinasyon sağlanması yönünde de çalışmalar devam etmektedir. Başbakan Rumer Radev'in açıklaması, mali eylem görev gücüne yapılacak bir sonraki raporlama ve bu güce temsilcilerinin beklenen Bulgaristan ziyareti öncesinde yapıldı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos günü Kozlodu Nükleer Elektrik Santrali'nin VVV-1000 tipi 5. ünitesinin kapasitesi önleyici olarak yaklaşık 120 megawatt azaltılacak. Bu karar devam eden benzeri görülmemiş ve kritik düzeydeki Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşmesi ortamında santralin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik önlemlerin bir parçasıdır. Bulgaristan bölümünden önce nehir seviyelerine ilişkin tahminler düşüş eğilimini göstermeye devam ediyor şeklinde açıklamada bulunan Enerji Bakanlığı, aşırı meteorolojik ve hidrolojik koşullar nedeniyle bir enerji ünitesinin gücünü azaltmaya yönelik önlemin Kozloduy Nükleer Santrali'nin 52 yıllık işletme tarihinde ilk kez uygulandığını belirtti. Engelli vatandaşlar kayıtsızlığa karanlık, haklarımıza ışık sloganıyla Sofya'nın merkez caddelerinde akşam yürüyüş düzenledi. Etkinlik Mobilnus hareketi tarafından organize edildi. Katılımcılar ellerinde ışıklı semboller taşıyarak Sofya Belediye binasından yola çıkıp Halk Meclisi binasına kadar ulaştılar. Amacımız engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve görünür olmak. Parlamentodan kişisel yardıma ilişkin yeni bir yasa, bölgesel uzman hekim komisyonunda TELK reformları ve engelli bireylerin kamusal, kültürel ve ekonomik hayata sosyal entegrasyonu için bir sistemin getirilmesini talep ediyoruz diyen Mobilnus hareketinin kurucusu Mariana Harizanova ayrıca kentsel ve özel ulaşım ile asansörler de dahil olmak üzere erişilebilir ortamla ilgili sorunlara da dikkat çekti. Hareket bugüne kadar 3 protesto düzenledi. Ancak talepleri karşılık bulmadı. Mariana Harizanova, meşaleleri kurumların pencerelerine getirdik ve eğer şimdi bizi fark etmezlerse bir gün sonra pencerelerin altında duracağız dedi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Simeonovgrad'ın Tianovo köyünde ve Kırcali'nin Miladinovo köyünde olmak üzere iki yeni koyun keçi çiçeği vakasını tespit

tespit etti. Tianyou köyünde 33 koyunun bulunduğu bir çiftlikte ikinci bir salgın tespit edildi. Çiftlik sahibi hastalık şüphesi durumunda köy muhtarını bilgilendirdi. Bunun ardından bilgi Haskobu Gıda Güvenliği İl Müdürlüğü'nden veteriner hekimine iletildi. Kırcalı'nın Miladinovo köyünde 20 kilometrelik bölgedeki kontrol çalışmaları kapsamında yapılan inceleme sırasında 91 koyunun bulunduğu çiftlikte ilk salgın tespit edildi. Her iki vaka için 5 kilometrelik koruma alanı ve 20 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Değerli dinleyiciler, BNR Video Radyosu'ndan Teodora Yordanova'nın aktardığı üzere Montana ilinde uzayın derinliklerinden gelen olağanüstü bir hazine, 1 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bir meteorit keşfedildi. Bu olağanüstü buluntu Stara Planina, Sıra Dağları'nda bir ağacın köklerinde yaklaşık 65 santimetre derinlikte yerel bir amatör tarafından metal dedektörü yardımıyla keşfedildi. Göktaşının ilk analizleri yüksek nikel içeriği gösteriyor. Bu da dünya dışı kökenin başlıca göstergelerinden biridir. Ayrıntılı laboratuvar testlerinden, sertifikasyon sürecinden ve Dünya Meteorit Birliği'nin resmi meteorit bültenlerine dahil edilme prosedüründen geçecektir. Bu amaçla küçük bir örnek derinlemesine laboratuvar analizi için bir Fransız bilim insanına gönderilecek. Dünya Meteorit Birliği'nden Kirill Stamenov, eğer işlem başarıyla tamamlanırsa bu Bulgar Altın ve Meteorit Arayıcıları Derneği'nin kurulmasından bu yana Orlovdol meteoritinden sonra resmi olarak tespit edilen İkinci Bulgar meteoriti olacak. Dünya bülteninde listelenen birçok meteorit var. Ancak bunların hepsi çok daha uzak geçmişte bulundu, dedi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan ile olan Kalotina sınır kapısında çıkış ve Türkiye ile olan Kapitan Andreu sınır kapısında girişte binek araç yoğunluğu devam ediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 23 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 190 yangın ihbarı alındı ve toplam 154 yangın söndürüldü. Hava durumu. Önümüzdeki gece boyunca açık hava hakim olacak. Gece yarısından sonra doğu bölgelerde bulutlu hava görülecek. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Öğleden sonra dağlarda ve Batı Bulgaristan'da bulutlanma artacak ve yer yer hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 34 ile 39, başkentte ise 35 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra Batı Bulgaristan'daki dağlarda bulutlu hava seyredecek ve yer yer kısa süreli yağmur yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 30, 2000 metrelerde ise 21 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek, doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26-29, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 24 Ağustos 2026 tarihinde pazartesi günü FM 104,3 MHz'den yayın yapan BNR Venet 5 vericisi saat 13 ile 15 arasında teknik bakıma alınacak. BNR Türkçe yayınlarını da aktaran vericinin bakıma alınmasıyla sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kuzeydoğu Bulgaristan'daki dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız haftaya başlarken programını binar.bg Radyo Kırcalı sitesinden saat 13 ile 14 öğlen canlı olarak online takip edebilir ve veya akşam saat 20 ile 21 arasında tekrarını 104,3 frekansından dinleyebilir. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

0: söyledikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Boyan Todorov'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu programımızda sizleri Gorno Orehovica'ya götüreceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Sevgili dinleyiciler, Perşembe Ekspres programında Orta Çağ'dan günümüze güzel şehri Gornu Orehovica ile ilgili haberi Tanya Blagova aktaracak.

0: Değerli dinleyiciler, Gorna Uryahovica eski payitaht Veliko Tırnovo'ya 10 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen çoğu zaman turistlerin gözünden kaçan bir şehir. Koca dağın eteklerinde Yantra Nehri kıyısında yer alan şehir hem doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor hem zengin bir tarihe sahiptir. En meşhur tarihi yeri ise modern şehrin ortaya çıktığı Ryahovets Kalesi'dir. Gorna Uryahovica Tarih Müzesi Müdürü Plamen Mademov, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte 10 yıldır arkeolojik araştırmalar yürütüyoruz ve ziyaretçilere aralarında eski payitaht Tırnova ile ilgili olan ve 13. 14. yüzyıllara ait nekropoller dahil olmak üzere ilginç bulgularımızı sergiliyoruz. 1876 Nisan ayaklanması sırasında Gorna Uryahovica 1. İhtilal Bölgesi'nin gayri resmi başkentiydi ve bu bölgeden önemli şahsiyetler tarih sayfalarına adını yazdırmıştır. Daha fazlasını Plamen Mademov şöyle anlattı.
1: İmamı isključitelno zapazeni eksponati od tova vreme, osobeno Gorna Uryahovskoto bojno znamek.
0: O dönemden kalma son derece iyi korunmuş nesneler sergiliyoruz. En kıymetli eşyalarımızdan biri şehrin kadın derneğindeki kızlar tarafından dikilen Gorna Uryahovica savaş bayrağıdır. Bayrak Tırnovo'nun kurtuluşu sırasında General Gurko tarafından muhafaza edildi. Bu Şipka'daki çatışmalarda yer alan tek Bulgar bayrağı. Zira Samara bayrağının Bulgaristan'da dikilmediği bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, Gorna Uryahovica gastronomi severlerini cezbeden bir mutfak rotası olma potansiyeline sahip. Şehrin lezzet amblemi olan Gorna Uryahovica sucuğu oldukça meşhur ve popüler bir lezzettir. Her yılın Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının başında şehir zengin bir folklor programı, yemek yarışmaları ve tattırma etkinlikleriyle bu yöresel lezzete adanmış renkli bir festivale sahne olmaktadır. Tarih Müzesi Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü.
1: To je prvi bulgarski kulinaren produkt koji to получи zaštićeno geografsko ukazanje v Evropa pre daljinata 2011.

11 yılında Avrupa'da koruma altına alınan tecrübeli coğrafi işaret alan ilk Bulgar mutfak ürünü olan bu sucuk günümüze dek sadece Gornja Orjahovica'da orijinal bir tarife göre üretilmekte. Festival şenlikleri 3 gün devam ediyor. Gornja Orjahovica güveci ise şehrimizin diğer bir özel yemek çeşididir. Bir gece boyunca sebze ile sığır tendonlarının kısık ateşte pişirilmesi yoluyla hazırlanır. Sonuç muhteşemdir. Bu olağanüstü yemek Gornja Orjahovica halkına ayrıcalıklar da kazandırmıştır. Ünlü Gornja Orjahovica güveci bakanlara, krallara ve milletvekillerine gönderilmiş ve neredeyse efsanevi bir amblem haline gelmiştir. Değerli dinleyiciler.

0: her şehirde turistlerin yanı sıra sporcuları da ağırlayan birkaç otel ve konuk evi bulunmakta. 5 yıl önce Gorna Orjahovica spor altyapısının yüksek seviyesini kanıtlayarak Avrupa değerlendirmesinden başarıyla geçti ve 2021 Avrupa Spor Şehri ünvanını aldı. Şehirde her yıl 70'in üzerinde ulusal turnuva düzenleniyor. Ayrıca doğa tutkunlarının da gözde güzergahıdır. Tarih Müzesi müdürü devamlı şunları anlattı.
1: Непосредствено до центъра на Горна Оряховица на има няма половин километър започва една прекрасна зелена зона, един лесопарк.
0: Горна Оряховица'nın merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde yeşil bir alan başlıyor. Bu alan doğa manzaraları, hayvan ve bitki türleri, çeşitli tarihi dönemlerden kalıntılar bulunan zengin, pidoresk bir orman parkıdır. Ormanda 500 metre yükseklikte sembolik Bojur Dağevi ve ziyaretçileri büyüleyen koruma altındaki Şakayıt habitatlarının yer aldığı Bojur Çayırı alanı bulunmakta.

bölge çeşitli festivallere, işçi kamplarına vesaire etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Değerli dinleyiciler, Tarih Müzesi Müdürü bu yıl ilk kez bir balon festivali de yapılacak ve meraklılar Yantra Nehri ve Kamaka bölgesi üzerinde uçma fırsatını bulacaklar dedi.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum.

birlikte gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi yine dini içerikli bir program olacak bu programımız. Ona göre kendimizi hazırlayalım. Tabii önümüzde Mevlid Kandili var. Peygamber Efendimizin mübarek doğumunu yad ettiğimiz, andığımız ve eskiden kandillerle süsleyenerek kutladığımız, kandillerle güzelleştirerek geceyi aydınlattığımız, ihya ettiğimiz Mevlid Kandili, Mevlid Gecesi önümüzdeki 24 Ağustos'ta. Onun için pek tabii ki her zaman olduğu gibi Mevlid Kandili'ni konuşacağız. Peygamber Efendimizin mübarek mevlidini, doğumunu ve bu vesileyle Peygamber Efendimizin hayatını anlatan, onun sevgisine adanmış olan Mevlidi, Mevlid-i Nebi'yi edebi eser, aynı zamanda dini hayatımıza renk katan meşhur Mevlid'i konuşacağız. Zira Mevlid-i Nebi asırlardır bizim gönüllerimizi besliyor. Kimliğimizi besliyor, kimliğimizi hatta şekillendiriyor. Acizane Bulgaristan'daki Mevlid uygulamasını Bulgaristan Müslümanlarının kimliğini şekillendiren en önemli sütunlar arasında değerlendiriyorum. Bunu farklı vesilelerle dile getirdim. Hem ilmi çalışmalarla hem de dini açıdan hem de kimliğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu biz Mevlid'i daha iyi anladığımızda, daha iyi tanıdığımızda, daha iyi bildiğimizde anlamış oluyoruz. O yüzden bugün sizlerle Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'i yad edeceğiz, Mevlid-i Nebi'yi konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz 1400 küsür sene önce bu dünyayı teşrif ettiler. Peygamber Efendimizin doğumuyla yeryüzü, dünya karanlıklardan aydınlığa yöneldi. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin doğumu insanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Dikkat edin, altını çizerek söylüyorum. İnsanlık tarihi açısından sadece Müslümanlar, sadece Araplar, sadece Türkler, sadece şunlar bunlar değil. İnsanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz gelişiyle insanlığa karanlıktan nasıl çıkıp aydınlığa yönelileceğini

ki bunun bir stratejisi var. Stratejiyi çizen de, planı yapan da Cenab-ı Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz onun uygulayıcısı, hayata taşıyıcısıdır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizi biz her zaman daha iyi anlamak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hem daha iyi bir Müslüman olmak için, hem daha iyi bir insan olmak için, hem daha huzurlu bir toplum inşa etmek için Peygamber Efendimizi anlamamız gerekiyor. Anlamak için de onu tanımamız ve çok boyutlu, farklı yönleriyle Peygamber Efendimizi tanımamız gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hakikaten bir hakikat taşıyıcısı. Yani biraz belki tekrar oluyor, tautoloji oluyor. Yani hakikaten hakikat taşıyıcısı. Hadi diyelim ki gerçekten bir hakikat taşıyıcısıdır. Ve hakikat de farklı tezahürleri olan, farklı şekillerde görünen bir olgudur. Hayata yansımaları farklı şekilde olmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz'i birisi bakar, onda ticari yönü görür. Bir tüccar Muhammed'i görür. Allahümme salli ala Muhammed diyelim. Başka birisi bakar, bir aile babası, bir baba olarak Peygamber Efendimiz'i görür. Birisi bir eş olarak Peygamber Efendimiz'i görür. Birisi çok dindar birisi olarak görür. Hani hayatını dine adamış ve kapalı bir münzevi bir hayat yaşayan birisi olarak görür. Birisi ise toplum içerisinde arkadaşlarıyla birlikte, ashabıyla birlikte onu elinde kazma kürek iş yaparken görür. Birisi işte bir kediye bakarken, kediyle ilgilenirken görür. Birisi bir köpeğe su verirken görür vesaire vesaire. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i biz çok yönlü birisi olarak görmemiz gerekiyor ve onun bu farklı yönlerini iyi tanımak için gayret etmemiz gerekiyor. Bu da Peygamber Efendimiz'i her daim bizim meclisimizin ana merkezinde tutmamız gerekiyor. Ana köşesine oturtmamız gerekiyor ki onun farklı yerlerini, farklı taraflarını, farklı boyutlarını izleme imkanımız olsun ve görme imkanımız olsun. Ondan sonra da onu örnek alma imkanımız olsun. İşte bu vesileyle Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebi çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü asırlardır Peygamber Efendimiz'i bizlere anlatan, tanıtan, tanıtmaktan da öte onunla hemhal kılan, yani aynı ortamda buluşturan, onunla aynı duyguları paylaştıran bir mevlidimiz var. Bir mevlid kültürümüz var. Ve bunu eğer çizgiden uzaklaşmadan, esaslarına dayalı olarak, farklı bir takım hurafeleri içine sokmadan bir mevlid uygulamamız olursa, bu ancak bizim Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi arttıracaktır. Peygamber Efendimiz'e olan yakınlığımızı güçlendirecektir. Çünkü bir mevlid demek bir araya gelmek demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'in hayatını konuşmak demektir. Bir mevlid demek Peygamber Efendimiz'in uygulamalarını bir şekilde belki günümüz şartlarında farklı bir yöntemle, farklı bir ortamda hayata taşımak, hayata dökmek demektir. Onun için aslında sadece bir doğum zamanı, bir doğum veya bir doğum yeri anlamına gelen Mevlid'in Peygamber Efendimiz'le ilgili olması durumunda Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatan Mevlid'in bizde bir Mevlid kültürü haline gelmesi ve Peygamber Efendimiz'in doğumunu, hayatını, ahlakını, onun güzelliklerini, onun mesajlarını bizlere anlatan bir edebi eser etrafında bir kültür oluşması,
Yani merasiminden tutun da dini boyutundan tutun da.

yemek ikramına hediyeleşmesine kadar bir mevlid kültürünün oluşması çok anlamlı bir şeydir ve bizim hayatımıza güzellik katan bir uygulamadır. Mevlide bu açıdan baktığımızda ve Peygamber Efendimiz'e asırlardır duyulan sevginin, hürmetin ve bağlılığın kültürel, dini ve kültürel bir tezahürü olarak Mevlid'i gördüğümüzde Mevlid bizlere çok şeyler kazandıracaktır. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımıza gönüllerimizi ve kimliğimizi besleyen Mevlid-i Nebi başlığını uygun gördük. Gönüllerimizi besliyor ve kimliğimizi besliyor. Bakın iki tane önemli şeye vurgu yapıyoruz. Tabii bu Mevlid'in farklı boyutlarından sadece ikisini esas alıyoruz. Gönüllerimizi beslemesi, Peygamber Efendimiz'e duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmet ve bağlılıkla, ona sadakatle ilgili bir husustur. Aynı zamanda gönüllerimizi beslemesi, Mevlid kültürü içerisinde, Mevlid cemiyetlerinde veya Mevlid merasimlerinde, biz daha doğrusu belki cemiyettir ama merasim de kullanılmaktadır. Ama cemiyet denmesi, bence parantez açarak söylüyorum, cemiyet denmesi, Mevlid cemiyeti denmesi daha doğru bir kavram olsa gerek. Çünkü bazen merasimler işin ruhunu kaybettirebiliyor. İşin ruhu kaçabiliyor merasimlerde. Onun için cemiyet daha doğal, daha sivil, daha yapmacıktan uzak, yani bir şeydir, toplanmadır, buluşmadır veya işte meclistir bunun diğer adı. Diğeri de işte buluşma, daha Türkçe söyleyecek olursak. İşte bu Mevlid meclislerinde, Mevlid cemiyetlerinde Kur'an-ı Kerim'in okunması, o esnada salavat-ı şerifler getirilmesi, sonunda tekbirler getirilmesi, Mevlid esnasında Mevlid metninden başka, ki Mevlid metni de hem edebi hem de musiki yönüyle çok üstün bir eserdir, şaheserdir. Onunla birlikte arada ilahiler ve kasideler okunması, Peygamber Efendimizin hayatından belirli bölümlerin aktarılması bizim gönüllerimizi beslemektedir. Bununla birlikte işte bizler bir araya gelerek aramızdaki muhabbetin artması, bu da gönüllerimizi besleyen, ruhlarımızın gıdası olan, yani bir ünsiyet peyda etmesi, yani bir yakınlık doğurması, bir ülfet meydana getirmesi, bir ilgi, sevgi, yakınlık meydana getirmesi hakikaten gönüllerimiz için şifadır. Bu özellikle günümüz için insanı açısından son derece önemli bir husus. Çünkü günümüz insanı yalnızlığa mahkum edilmeye çalışılan bir varlıktır. Günden güne insan yalnızlaşmaktadır. Hepimiz için geçerli bu. Bundan hiç kimsenin böyle yok bende böyle bir şey yok deme hakkı yok. Çünkü herkes yeri geldiğinde bir yalnızlaşıyor. Bu yalnızlaşma bizim Rabbimizle bağımızı kuvvetlendiren yalnızlaşma da değil. Yani inziva gibi, bir köşeye çekilme, bir itikaf gibi, bir hani gecenin belli bir yarısında yapılan, yalnız yapılan ibadetler gibi değil. Bu bizi yalnızlaştırıyor. Hatta yalnızlaştırmaktan da öte bizi bir kutu içerisine, yani bir televizyon içerisine, bir bilgisayar içerisine, bir telefon içerisine, hatta içerisine bile almadan, yani onun ekranına sabitleyip bizi yalnızlaştırıyor. Çoğu zaman yanımızda olan bitenlerin bile farkına varamıyoruz. İşte böyle bir zaman diliminde

gönülleri besliyor Mevlid-i Şerif. Çünkü insanlar bir araya geliyor ve insanlar arasında bir muhabbet oluşuyor. Bununla birlikte yine Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ın adını anmak için bir araya gelen insanlara melekler de katılır, melekler de eşlik eder ve onlar için, müminler için istiğfar ederler. Bu hele hele biz seni ancak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik denilen peygamber için bir araya gelindiğinde, yani Allah'ın insanlar arasından seçip insanlığa rehberlik etmesi, kıyamete kadar alemler için rehber olarak gönderdiği peygamber sevgisi etrafında bir araya gelmek hakikaten gönüllerimize şifadır. Gönüllerimize şifadır. Şimdi modern anlayışa göre insan insanın kurdudur. Hani bir şey var ya, böyle bir sentez var. İnsan insanın kurdudur. Bu İslami bakış açısıyla uyuşmayan bir sentezdir. İslami bakış açısı insan insanın şifasıdır. İnsan insana, insanın gönlüne şifa veren birisidir şeklinde bakmamız gerekiyor. Veya insan insanın ilacıdır. Bunu bu şekilde baktığımızda hakikaten Mevlid'in bu ortamda bizler açısından son derece önemli olduğunu anlıyoruz. Bir de Mevlid'i farklı vesilelerle tabii yapıyoruz ama Mevlid'i sadece geçmişi hatırlamak, hani Peygamber Efendimizin dönemini hatırlamak veya işte ölmüşlerimizi hatırlamak için değil de peygamber sevgisini, Peygamber Efendimizin özelliklerini, güzelliklerini bugüne taşımak için yaptığımızda o zaman Mevlid etkisini gösterir. Yoksa Mevlid'i sadece anlamadığımız bir kaç satırı okumaktan ve böyle gelişi güzel bir ikramda bulunmaktan ibaret bir şey. Ne dinleyeni var, ne okuyanı okuduğunun farkında, ne dinleyeni var. Böyle kapalı bir ortamda işte 3-5 para vermek, biraz da 3-5 para kazanmak, biraz da azıcık da şöyle bir kalbimiz rahatlasın, gönlümüzü huzura kavuşturalım düşüncesiyle yaptığımız Mevlid'in etkisi fazla olmaz. Yapılmasın demiyorum ama ruhsuz bir Mevlid olur. Mevlid'e ruh yüklememiz gerekiyor ki o da bize ruh versin. Kıymetli dinleyiciler, Mevlid-i Şerif, Peygamber Efendimizin doğumunu anma, gönüllerimizi Hazreti Peygamber sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'e muhabbetle, kimliğimizi ise onun örnek hayatıyla besleyen bir vesiledir. Ve bizleri dünya telaşından bir tarafa, diğer taraftan da ahiret gününde cezadan, azaptan, cehennem azabından kurtulmamıza vesiledir Mevlid. Şunu söylemiyorum, Mevlid okutan garanti etti cenneti, cehennemden kurtuldu. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah bizlere belirli emirler vermiş, belirli yasaklar vermiş, onlara uymamız gerekiyor. Mevlid ise bizleri o emirleri yerine getirmeye teşvik ediyor. Bizleri o haramlardan kaçınmaya teşvik ediyor. Bizleri daha iyi insan yapma yolunda bir taş, o döşenmiş bir taş olarak, yola bir döşenmiş bir taş olarak bakmamız gerekiyor Mevlid-i Şerif'e. Yoksa Mevlid'imi okuttum, senede bir Mevlid'imi okuttum, cennetim garantili. İşimi tamamladım, artık ne namaz ne niyaz. Böyle bir anlayış Mevlid'in ruhuna aykırıdır zaten. Çünkü Peygamber Efendimiz'i anlatan Mevlid-i Şerif, bizlere Peygamber Efendimiz'in özelliklerini anlatırken, onun neler yaptığını, ahlakını,

Bakının nelerden ibaret olduğunu, nelere inandığını öyle oradan başlıyor zaten. Allah adın bahrinde Peygamber Efendimizin üzerinden bize nelere inanmamız gerektiğini, nasıl inanmamız gerektiğini, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının neler olduğunu, isimlerinin neler olduğunu anlatıyor. Ondan sonra Peygamber Efendimizin doğumuyla dünyanın nasıl aydınlığa çıktığını, Peygamber Efendimizin hangi ahlaki özelliklere sahip olduğunu, Peygamber Efendimizin hangi ibadetleri yerine getirdiğini bizlere Mevlid anlatıyor ve bizlere örnek olarak Peygamber Efendimizi sunuyor. Bununla birlikte özellikle Miraç'a geniş bir yer ayrılıyor Mevlid'de. Niye? Çünkü Miraç namaz ile ilgili bir yaşanmış bir olaydır. Mucizevi bir olaydır. Evet, Peygamber Efendimizin mucizesidir. Ama o mucizenin özü ise, o mucizenin bize dönük yüzü ise namazdır. Hani Peygamber Efendimizin Cenab-ı Allah'a mülaki olması bir mucizedir. O an, o gecede yaşananlar bir mucizedir. Ama bize dönük tarafı bizim Cenab-ı Allah'la buluşmamız anlamında yorumlayabileceğimiz Miraç'ın diğer yüzü ise namazdır. Hem Kudüs'te Peygamber Efendimizin Kudüs'te kıldırmış olduğu namaz, hem 5 vakit namazın farz kılınması bizlere son derece önemli bir mesaj vermektedir. Onun için Mevlid'i okurken biz bunları da öğreniyoruz. Bunlar da bizlere aşılanmış oluyor. Onun için bu Peygamber Efendimizin sevgisiyle diyoruz Mevlid, bizim kimliğimizi ve onun örnek hayatı, ona olan sevgimiz ve devamında da onun örnek hayatını hayatımıza taşımamız bizlerin kimliğimizi de besleyen bir vesile olmaktadır. Onun için Süleyman Çelebi Hazretleri de Mevlidine Vesiletün Necat, kurtuluş vesilesi adını vermiştir. Yani Mevlidi okudun, kurtuldun değil. Mevlidi okudun, onun öğütlerine uydun, devamında kurtuldun. Yani bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ı pek tabii ki Mevlid dendiğinde aklımıza ilk o geliyor. Aslında Mevlid, Arapça yazılmış mevlidler var. Hatta Mevlid'in ilk örneklerini adı Mevlid olmamakla birlikte, yani aynı ruhta Peygamber Efendimiz'i metheden, Peygamber Efendimiz'in özelliklerini öven bazı şiirlerin, edebi eserlerin daha Peygamber Efendimiz zamanında Hassan bin Sabit, işte Kâb bin Malik tarafından yazıldığını biz biliyoruz. Daha sonra ise Mevlid adı verilen eserler ortaya çıkmış. Nihayet Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 700 sene sonra, hatta 600, 800'e yakın sene sonra Süleyman Çelebi Mevlid

Ondan önce yazılan Türkçe mevlitler de var ama Süleyman Çelebi öyle bir eser ortaya koyuyor, öyle bir muhabbetle, peygamber sevgisiyle öyle bir eser koyuyor ortaya ki günümüze kadar dünyanın dört bir tarafında bu eser okunmaya devam ediyor. Bu eserin en önemli özelliklerinden birisi ise Türkçe yazılmış olmasıdır. Bizlere bu eser mevlit, yani Türkçe okunan mevlit, Süleyman Çelebi'nin mevlidi bizlerin hani kimliğimiz açısından da son derece önemli olduğunu biz görüyoruz. Bir taraftan dini kimliğimizin inşa edilmesinde, yani o çerçevede bir Muhammedi sevgi, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet etrafında şekillenen bir kimlikten söz ediyoruz. Nur-u Muhammedi'den aydınlanmış, nurlanmış bir kimlikten, Müslüman kimliğinden söz ediyoruz. Böyle bir kimlik inşa ediyor Süleyman Çelebi Vesilet-ül Necat'ıyla. Bize kurtuluş yolunu bu şekilde gösteriyor. Bununla birlikte bir sağlam bir tevhid inancı bizlere öğretiyor. Ama bunu yaparken de bizim dil kimliğimizi de, dilimiz çünkü kimliğimizin temelinde, dilimizi de inşa ediyor. Dinimizi inşa ederken dilimizi de inşa ediyor. Dini kimliğimizi ve dil kimliğimizi. Çünkü Türkçe okunuyor. Hani bir yazar diyor, Süleyman Çelebi'nin en büyük hizmeti camilere Türkçeyi sokmasıdır diyor. Çünkü daha önce, yani camilerde genelde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okunuyor, Arapça okunuyor, ezan Arapça okunuyor, tekbirler vesaire, hatta hutbeler bile belli bir döneme kadar sadece Arapça okunuyor. Ama Mevlid camiye giriyor ve Türkçe olarak okunuyor. Ve Türkçe okunması, bunun defalarca okunması, defalarca dinlenmesi bizim dil kültürümüzü, dil hazinemizi, Türkçe söz varlığımızı zenginleştiriyor. Dolayısıyla kimliğimizi, dil kimliğimizi de güçlü bir şekilde desteklemiş ve beslemiş oluyor. Onun için bunu bir de şöyle ifade edelim. Güzel duyguların yaşandığı bir anda dilin öğrenilmesi, dilin insanın beynine ve gönlüne nakşedilmesi çok daha kolay oluyor. Güzel anların yaşandığında. Buna dil eğitiminde sugestopedi metodu diyorlar. Böyle güzel duygular yaşadığınız bir anda çok daha kolay yerleşiyor kafanıza bazı şeyler. İşte onun için mesela Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula dedikten sonra hem bunu anlıyoruz hem de bir tını, bir vezin, bir şiirsellik yerleşiyor kulağımıza, oradan bir yerlere yerleşiyor ve bizim kimliğimizi de şekillendirmiş oluyor bu yöntemle mevlid. Bu açıdan da mevlide bakmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, onun için Mevlid'i okurken, okuturken en güzel bir şekilde yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifinin yıl dönümüne yakın bir zamanda, yani 24 Ağustos'ta idrak edeceğimiz Mevlid Kandili, Mevlid gecesine arefesinde, gecesinin arefesinde Mevlid-i Şerif'i konuşuyoruz. Mevlid-i Şerif'in gönüllerimizi ve kimliğimizi nasıl beslediğini, bizleri nasıl inşa ettiğini konuşuyoruz. Birkaç hususu daha vurgulayarak bu programımızı tamamlamış olacağız. Mevlid, değerli dinleyiciler, geçmişten miras aldığımız bir merasim, bir kutlama, bir vecibe olmaktan da öte geleceğe taşıdığımız bir emanet olmalıdır. Bunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü hepimiz
az çok Mevlid'de katılıyor.

katılmış, hele hele güzel mevlitlere katılmış insanlar, neredeyse hepimiz bir şekilde bunlara katılmışızdır. Güzel duygular yaşadık. Gönlümüzün bir tarafında, aklımızın bir tarafında o güzel hatıralar hala varlığını sürdürüyor. Bunu özellikle belli yaşın yukarısındakiler için söylüyorum. Çünkü hele hele komünizm döneminde yaşamış olanlar bunu daha iyi anlarlar. O güzel duyguların, o hakikaten kurtarıcı vesilenin bizler için ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyorlar. Ama işi orada bırakıp sadece bir geçmişte kalmış bir olay olarak bırakırsak, o zaman biz tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Onun için bizim yapmamız gereken bu güzellikleri geleceğe de taşıyabilmektir. Geleceğe taşınması gereken bir emanet olarak görmektir. Burada da birkaç hususun altını çizmemiz gerekiyor. Mevlidi gelişi güzel yapmamamız gerekiyor. 1. Gelişi güzel mevlit nedir? 2'de bir mevlit yapıp hemen böyle formalite icabı, yani az önce de söyledim, ne okuyanı okuduğunun farkında, ne dinleyeni dinlediğinin farkında, dinleyici varsa tabii ki, sadece bir veya iki kişi oturmuş da kendi aralarında okumuyorlarsa, böyle mevlitler faydadan ziyade zarar getirebiliyor. Onun için gerekirse daha seyrek yapalım, daha az yapalım ama hakikaten dolu dolu mevlitler yapmaya çalışalım. Çünkü sıkça yapılan bazı şeyler değerini kaybeder. Onun için seyrek, nadir ama güzel bir şekilde yapmaya gayret edelim. İkinci nokta, olabildiğince mevlidi güzel okuyan hocalar, güzel okuyan mevlithanlar, illa kelli felli hoca olması da gerekmiyor, güzel sesli, hoş edalı kişilere okutmamız gerekiyor ki hem sözüyle hem sesiyle tesir etsin. İnşallah kalbindeki samimiyet de, samimi duygular da onlara eşlik ederse, sesine, sadasına, sözüne eşlik ederse onun tesiri çok daha fazla olacaktır. Ve mevlidin daha faydalı olabilmesi için de bir kere Bulgaristan açısından, Bulgaristan Müslümanları açısından son derece önemli 3 nokta var. Birincisi, mevlidi yaşatmamız gerekiyor. Mevlid geleneğimizi yaşatmalıyız. Ancak dediğim gibi onu kuru bir şekilde değil, dolu dolu yaşatmamız gerekiyor. Yoksa mevlidi eleştiren bazı selefi görüşlü, İslam'ı sadece kendilerinin doğru bildiklerini, anladıklarını zanneden, vehmeden bazı insanlara koz vermiş oluruz. Doğru bir şekilde dolu dolu mevlidler olmazsa. Mevlid kültürünü yaşatmamız gerekiyor dedik. İkincisi, anlatmamız da gerekiyor. Mevlidin güzelliklerini çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Onların anlamasını sağlamamız gerekiyor. Bu belki de zor, daha zor olan şeylerden birisidir. Çünkü bizim o yaşadığımız güzellikleri onlar anlamıyorsa bir problem var demektir. İşte onu onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Üçüncü nokta ise mevlidi yaşamamız gerekiyor. O da Peygamber Efendimizin hayatını örnek alarak, onun ahlakını hayatımıza taşıyarak mümkün olacaktır. Ve nihayet, Mustafa'yı görmeden ölmek bize derdi hasret oldu canı dilimize diyerek peygamber muhabbetiyle sizleri selamlıyor. Peygamber Efendimizin Mevlid-i Nebisini, Mevlid-i Şerifini kutluyorum. Cenab-ı Allah bizlere Peygamber Efendimizin muhabbetiyle yaşamayı ve Peygamber Efendimizin muhabbetiyle onun huzuruna çıkmayı nasip eylesin duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.